0: Günaydın, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Çok güzel bir çarşamba gününden, yaz gününden beraberiz. Evet, bugün misafir getirdim yanımda. Canım sıkılıyor burada.
1: Merhabalar, ben Galip Aksoy, Hamburg'dan.
0: Evet, Galip abim yanımda. Keyfim yerinde.
1: Keyifler her zaman güzeldir. Güzel yayınlar diliyorum Alaytaç.
0: Sağ olun abi, sağ olun. Biraz geç girdik, yanlış girdik ama şu anda bizi abi Aydın'dan dinliyorlar. Bolu'dan dinliyorlar. İstanbul'dan Emine Hanım dinliyor. Başka kimler var? Hamburg'dan var. Bodrum'dan dinleyenler var. Aydın bayağı var. Sivas'tan var mı bilmiyorum da.
1: Güzel dinleyicilerine selamlar.
0: Aleyküm selam abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Yani böyle gidiyor işte, böyle vaktimizi burada harcıyoruz. Bu sene güzel bir yaz mevsimi geçirdi Hamburg diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Harika, bugün de bir harika gün. Sıcaklar gerçekten çok güzel. Konu Türkiye'ye bağlamak istersek, ben bir hafta önce Antalya'daydım, harikaydı. Muhteşem bir izin ve muhteşem bir Türkiye. Gerçek güzellikleriyle dünyayı gezen birisi olarak söyleyebilirim. Muhteşem bir doğayla karşı karşıyasın Türkiye'de. Ve Fethiye Babadağ.
0: Fethiye reklamı oldu ama olsun. Babadağ derken bizim orada da bir Babadağ var biliyorsun.
1: Duydum Ali, ben onu duymuştum senden ama Babadağ deyince Fethiye'de gerçekten güneşin batışını seyrediyorsun.
0: Ya deniz gözüküyor mu abi?
1: Her şey, her şey var. Yani ben çok çok orada böyle ne bileyim çok keyif aldım. Yani muhteşem bir andı. Güneşin batışı, o kırmızısı, bütün renkleri görmen. Sarı, kırmızı, yeşil, bütün renkler var ya.
0: Ruhuna iyi geldi desene.
1: Harika geldi ya. Ve bu arada tam 1900 metre yukarıda.
0: 2000 metre.
1: Hemen hemen 2000 metre.
0: Hem de aşağıda biliyorsun güzel bir köşe, o tropikal iklim de var o Fethiye taraflarında.
1: Evet, çok güzel oralar.
0: Yeşillik.
1: Ama buna göre Hamburg'umuz da çok güzel. Hamburg'u da çok seviyorum. Ben burada doğmadım ama 2 yaşından beri Hamburg'dayım. Burada okula gittim. Burada iş hayatına girdim. Yani çok güzel şeyler Hamburg'da. Kendimi aslında hem Alman hem Türk hissediyorum.
0: Çok güzel.
1: Yani harika bir şeydi ya. Bu izin
0: ama
1: çok
0: şimdi
1: güzeldi.
0: Şöyle oluyor biliyorsun. Yani buraya uyumlandığını gösteriyor abi. Yani o cümleden ben bunu anlıyorum. Hem Hamburg'u hem Türkiye'yi seviyorum. Yani uyumlu biri olduğunu gösteriyor. Ya uyum da çok önemli.
1: Ya evrensellik en güzel şey ya. Bir yere ait olmak değil, evrensel olmak çok güzel bir şey.
0: Bence de. Senin için bir parça seçtim. Beğenir misin bilmiyorum. Mir Kelam'dan Aşkımsın. Biliyorsun ben yazdım kitapta da. Kötü yok biliyorsun.
1: Ama senin o muhteşem kitabını okumak lazım. 2500 sene ve bugünle arasında mekik dokumak gerçekten muhteşem, anlayabilirsen insanoğlu için ufuk açıcı bir kitap.
0: Sen okuyorsun, değerlendirmelerini benimle paylaşıyorsun, sağ ol, teşekkür ederim. Vallahi harika oluyor yani, sevdiklerim okuyunca olumlu olumsuz, negatif veya pozitif taraflarını paylaştıklarında benim için keyifli oluyor.
1: En çok sevdiğim de senin kitabında Almira'nın ismi, muhteşem.
0: Ben de ona şaşırdım ya.
1: Ama Almira gerçekten muhteşem bir isim. Zamansız bir isim.
0: Yani öyle
1: zaman,
0: mi?
1: Abi zaman yok. Hani kişiliği muhteşem bir de. Ona müthiş bir kişilik vermişsin kitaba.
0: Hikayesi nasıl? Maceraları? Ha,
1: hikaye muhteşem. Yani insanoğlunun 2500 seneyle gidip ve bugünlerde aynı olaylarla karşı karşıya kalışım, insanoğlunun anlayışında bir şeyin değişmediğini fark ediyorsun. Ve bu fark edişin doyumsuzluk değil, anlayış, algı gibi şeyleri muhteşem işlemişsin.
0: Evet, yani Hamburg ve geçmişi bir arada karma işlemeye çalıştım. Hikaye insanı çekiyor mu böyle? İçini
1: müthiş.
0: Çekiyor mu?
1: Ben kitabı hemen hemen 2 günde bitirmiştim. Yani bırakamadım elimden.
0: Oh, Of, süper vallahi, güzel. Kitabımız Amazon'da yayında, online indirebilirsiniz. Almanca olarak Großstadt Zendrum, Das Elixir diyoruz. Orada Ali Aytaç diye bulursunuz sevgili dinleyenlerimiz. Türkçesi tabii var ama şu an Amazon'da değil, başka yayınlarda yayınlanıyor. Ama Amazon'da şu anda kitabımız yayında. İngilizcesi de var orada yayında. Şimdi İtalyanca'yı hazırlıyorum.
1: Muhteşem.
0: Yani İtalyan çevirmem şunu söylemişti zamanında bunu çevirtirken. Tabii Türkçe yazıyorum ben ana dilimde, daha akıcı oluyor. Dedi ki çok soft giriyor, yani kitabın girişi çok yumuşak, kolay giriyor. Fakat ilerleyen zamanlarda çok yüksek felsefesi var. İtalya bunu okumalı demişti.
1: Tamam da mesela ben kendime çok sormuştum bu soruyu, bir de sana sorayım. Nereden esinlendin? Nasıl bir şey oldu da böyle bir kitap yazma işine giriştin?
0: Abi 99'da bir hayalim vardı. 99 bayağı olmuş. O zaman da radyo programı yapıyorduk. 99'da bir arkadaşla konuşuyordum Hollanda'dan. O arkadaşla işte ben o zamanlar yazı yazıyorum, böyle makale yazıyorum. Astroloji hakkında yazılar yazıyorum. Yayınlanıyor çeşitli dergilerde. Hatta Berlin'deki Merhaba dergisinde yayınlanıyor filan da. Sonra dedim ki ya Ali dedi, bu fikirlerini yazsana sen dedi ya, daha geniş kitlelere ulaşmak için dedi. Ne yazabiliriz filan diyor. O zamanlar ICQ'dan chat yapılıyor biliyorsun. Uzun uzun WhatsApp,
1: evet,
0: falan yok.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Ha, ICQ'dan böyle konuşuyorduk. Ya ne olabilir daha geniş kitlelere, ne nasıl iş, makale tarzı değil de. O zaman dedi ki kafa benim, roman yaz dedi ya. Romana benzendir bu fikirleri dedi. Roman daha rahat okunur dedi. Hani makale okumak biraz zordur. O gün öyle oluştu. Roman tarzında kendi fikirlerimi anlatmak istedim.
1: Aslında insana ait olan yaşam, onur, bireysellik, güzellikleri 2000 senede aynı, bugün de aynı, kitapta bunu çok iyi görüyorsun.
0: İşte evet, insan değişmiyor abi.
1: İnsan değişmedi.
0: Aletle kullandığımız aletler değişse de duygularımız değişmiyor. Aynen.
1: İşte anlamlar değişebiliyor ama gerçekten insana huzur verecek şeylerin hep aynı olduğunu.
0: Abi biliyorsun Sümerliler de tablet buluyorlar da tabletlerde okulun, düşün Sümerliler 4500-5000 yıl önceki metinler, tabletler toprak dan yazmışlar. Orada ne yazıyor biliyor musun? İnanamazsın. İşte insanın değişmeden orada görürsün. Zamanın gençleri hiç laf dinlemiyorlar diyor. Vallahi şaşırdım, Allah Allah. Sanki dedim bu 2026'yı mı anlatıyor yoksa hakikaten geçmiş, yani değişmiyor. Zaman geçmiş de insan değişmiyor.
1: İşte algı değişiyor ama insan değişmiyor.
0: Hakikaten.
1: Yani içindeki huzurun zamansızlıktır. Onun bir zamanı yok. Huzur huzurdur. Hiç değişmez.
0: Hiç, evet.
1: Ya da sevgi değişmez. Sevgi hiç değişmez. Evet. Aşk değişmez. Hırs değişmez. Kin değişmez.
0: Abi bir başka bir şey söyleyeceğim ama gelinler bana kızacak, olsun. Orada yine Sümer tabletlerinde bir metin var. Gelin kaynana. Vallahi orada da sorun varmış ya.
1: Ama değişmiyor işte. Bir tek algı değişiyor.
0: İnanamazsın, hakikaten aletler değişiyor ama kişi, insan değişmiyor. Çünkü yemeğini yiyor. O günkü insan da yemek yiyordu. Nefes alıyor, seviyordu, seviliyordu yani. Hakikaten insan
1: sadece
0: değişmiyor.
1: Sadece isimler ve veriler değişir.
0: Evet.
1: İnsan aynıdır.
0: Bu romanda ama hadi biraz aşk diyelim. Ben şeyi seviyorum. Neydi? Yani Mirkelam'ın Aşkımsın parçası var. Galip abiye gönderiyorum. Sevdiklerine gönderiyorum. Bizim sevdiklerimize gönderiyorum. Evet, Aşkımsın. Mirkelam.

0: Evet, evet aşkımsın dedik. Abi bu parçada biliyorsun olumsuz bir şey yok. Ben hani böyle katı arabesk tarzı şeyleri yapamıyorum. Yani gönlüm biraz yaralanıyor. Çünkü zamanında çok Ferdi falan dinledik. Ağladık, sızladık gençliğimizde.
1: Ben de gençliğimde Ferdi'ciydim, ona göre söylüyorum. Ona göre söylüyorum. Ferdi aslında zamanla dinlenen bir şey. Ferdi'de bir zamansızlık var ama en önemli şeylerden birisi. Bugünkü müzik anlayışı tabii değişik. Gençler çok değişik şeyler istiyor.
0: Hakikaten.
1: Bence hayatın sırrı yenilikte.
0: Yenilikte.
1: Evet, yenilik.
0: İşte ben de kendimi yeniledim. Bu Mirkelam'ı buldum. Aşkımsın diyor. Negatif unsur yok. Benim romandaki gibi ama gene bir macera var sonuçta.
1: Aşk dediğin zaman, aşkta hiçbir zaman bir maske olmaz. Ya insan seviyordur ya sevmiyordur.
0: Maskeli olunca...
1: Maske
0: sahte oluyor
1: işte.
0: Değil mi?
1: Olmuyor işte.
0: Plastik aşklar.
1: Ya sevebiliyorsun ya sevmiyorsun. Sevmeyen hemen ayrılıyor birbirinden.
0: Evet. Evet böyle. Şimdi ne var? Aklında ne var abi? Bir şey var
1: benim
0: mı?
1: Benim aklımda şu anda senin güzel bir parça yaparak bizi biraz dinlendirmeni istiyoruz. Bir sonrakinde sana birkaç sorum olacak.
0: Evet. Ben şimdi... Barış Manço diyorum. Barış Manço'dan bir bakalım.
1: Arkadaşım eşeğe bulursan muhteşem bir
0: yok, Barış'ı bulamadım. Şimdi de şey bulayım ben. Dur bakalım. Ha varmış. Var. Evet. Gülpembe olsa olmaz
1: o
0: mı?
1: O da olur.
0: Harika. Gülpembe diyoruz. Barış Manço.
1: Hayat Gülpembe.

0: Evet abi, görüyorsun Barış Manço'yu dinledin. Sen daldın gittin, ben burada gördüm de. Nelere daldın, ne oldu?
1: Vallahi gül pembe kelimesi benim için çok enteresan bir kelime. Çünkü senin kitabında Almira'nın müthiş bir sözü var.
0: Nedir o?
1: Ne oldu bana diyor. Ve 2500 seneye geri gittiğinde zamansızlığın farkına varamıyor. Aslında gül pembe de öyle. Biz realizmus adında kendimize çok işkence yapıyoruz. Aslında real denen bir şey yok. İnsan kendi düşüncelerini yaşayan bir varlık olduğu için.
0: Emekli olduğun için söylemiyorsun değil mi?
1: Hayır. Hayır, hiç öyle bir şey değil. Yalnız sonsuzluğun yanında bir kolektif bewusst dediğimiz, yani
0: bilinç aldık. Ortak bilinç alanı.
1: Şuur. Kolektif ve bizim beraberlik içindeki bir şuur sonsuz sınırsızı anda kaplıyor. Eğer insanoğlu bunu anlamış olsa, bugün kuantumcular ya da mesela Einstein ya da bugün baktığımız zaman Nikola Tesla gibi bu isimler gerçekten bir varlığın enerjiden oluştuğunu ve bu enerjinin de harika bir düşünce varlık olduğunu anlatınca senin kitabın hep benim aklıma geliyor. Diyorum bir insan eğer 2500 seneye gidebiliyorsa ve anında bunları anlayabiliyorsa ve bir an sonra uyandığında birden bugün adını verdiği şeyle uyanıyorsa, abi bunun felsefesi gerçekten muhteşem.
0: Abi aklıma ne geldi sen onu söyleyince? Bir anda nasıl 2500 yıl öncesine gidiliyor filan gibisine, benim aklıma rüyalar geldi. Dün gece bir rüya gördük, bir hayat yaşadık. Bir saniye halbuki nerelere gittik, ne hayatı yaşadık. Yani hakikaten hani real denilen madde dediğimiz şeylerin dahi rüyada madde olmayacağına göre bir hologram gibi bir şey, yani bir görüntü gibi ya da simülasyon gibi bir şey.
1: Ama sen,
0: o aklıma geldi.
1: Ama sen de şaşırıyorum ya, ne yaşadın ki böyle bir kitap yazabildin? Yani bu muhteşem bir kitap. Anlaşılması için bilemiyorum ne kadar anlaşabilir halk arasında da. Çok güzel bir kitap yazmışsın.
0: Yani anlaşılır tabii. Yani,
1: nasıl oldu?
0: Mesela anlaşılır kısımları var. Yani şöyle, ben yani bir ara bu alemin bir rüya gibi bir şey olduğunu fark etmeye başladım. 95 yılında.
1: Ama bilimsel de söylüyorlar zaten.
0: Ama şimdi zaten bilimsel söylüyor. O zaman hani Yunus Emre gibiydi benim durum. Öyle diyelim, ya da Mevlana gibi. Ama şimdi söylediğin gibi holografik evren, efendim ne diyorlar, her şey zihinde olup bitiyor ya da bir hologram dünyası. Zaten hologram tabeleler yapılmaya başladı
1: yani
0: herhalde.
1: Gül pembe gibi.
0: Sen gül pembeyi bağlayacaktın oraya.
1: İşte gül pembe gibi.
0: Evet,
1: harika gül. Bir şey ya. Gül pembe. Yani gül biliyorsun pembe, her şey.
0: Gül de var ama benim kitabın içinde. Mısır gülü var orada.
1: Oradan mı esinlendin acaba?
0: Yok, oradan esinlenmedim de. Orayı da gülleri çok sevdiğim için onu da anlatma ihtiyacı duydum.
1: Ama gülün bir de frekansı var. Biliyorsun ki en yüksek frekans.
0: Bak insan, inan o konuyu hiç düşünmeden. Yani gülleri sevdiğim
1: müthiş
0: için.
1: Müthiş bir frekans var. Yani gül frekansı şu anda kadar en kuvvetli frekans. İnsanoğlunun en iyi.
0: Şifa verir
1: şifa
0: mi?
1: Şifa veren tarafı da çok yüksek.
0: Gül yağı, gül kokusu.
1: Abi her şey bir frekans ya. Gördüğün, baktığın zaman. Zaten evrensellik bu demek. Ve düşüncelerin değişik insan türlerinin olması. Bana göre bütün insanlık kardeştir. Ama ayrıştırmalar var.
0: Fark İnsanlar bir lazım. İşte doğru söylüyorsun.
1: Ayrıştırmalar var. Bu ayrıştırmaları acaba bıraksak, tek bir şuurun olduğunu fark etsek, acaba her şey değişmez mi?
0: Kesinlikle. Şimdi ben konuyu değiştiriyorum şöyle. Dinleyenler arasında kimler var? Auto doktor.
1: Vay.
0: Araba doktor, biliyorsun senin yeğenin. O abi, sizi dinliyorum, amcam da orada filan diyor.
1: Ya
0: bir Türkiye'den geldi, babası da auto doktor.
1: Ama Emre gerçek 13 yaşından beri babasının yanında tamamen bir çırak. Yani bugün 28 yaşında tamamen sıfırdan yetişmiş bir
0: abi,
1: çocuk.
0: Abi usta diyebilir miyiz ya da üstad diyebilir.
1: Daha ilerisinde. Üstad, çünkü yeniyi çocuk de... onunla büyüdü. Neyle büyüyorsan olsundur.
0: Evet, yeniyi de biliyor. Genç abi olduğu
1: canım,
0: için.
1: Genç olduğu için.
0: 30 yaşında ya maşallah. Yani. Ama ben yani hakikaten... Ben
1: güzel bir isim vermiş kendine. Otodoktor.
0: Doktor çocuk. Diyorum ona.
1: Ama yapıyor da anlıyor. Dinlerken arabanın ne olduğunu fark ediyor.
0: Tabii
1: ne
0: yeni arabaları da gayet iyi biliyor. Aa, genç canım, olduğu için fark genç. Ettim ben onu.
1: Tekniği yani, çok iyi kavramış.
0: Evet, o bir parça istiyor da yakar geçerim diyor. Sen benzini mi yakıyorsun Emre ya? Mazot mu yakıyorsun? Yakar geçerim.
1: Yapar Emre.
0: Emre'ye şey yapalım yani.
1: Arabaları yakıp geçiyor Emre.
0: Ajda Pekkan'dan istiyor. Yakar geçerim diyor. Auto doktor Emre'ye gönderiyorum. İyi ki varsın Emre. Benim arabamı da bu arada komple kontrol etti. Sağ olsun. Hataları, sevapları söylüyor bize. Çok da hızlı yapabiliyor yani. Kıvrak zekası var.
1: Bir de Emre gerçekten çok dürüst ve güzel bir çocuk.
0: Babası nasıldı abi? Sen babasını daha iyi tanırsın.
1: Babası doğrucu davuttur. Hayattan doğrudan hiç başka bir şey söylememiştir o adam.
0: Yunus.
1: Onun için de Yunus Usta çok sevilir. Evet. Çünkü doğruyu söyler. Ne
0: İstanbul'dan gelme öyle yani şey yani. Neyse Emre. Seni çok övmeyelim arkadaş. Sen yaptığın işlerle insanlar seni övsün. Maşallah diyoruz biz büyüklerin olarak. Evet, sana parçayı gönderiyorum. Ajda Pekkan, yakar geçerim artık. Benzin mi yakıyorsun, kimleri yakıyorsun? Sevdik, bilemiyorum yani. Hadi bu parça sana gelsin. Öpüyorum sizi yanaklarınızdan.

0: Evet, evet. Emre Bey'e parçamızı gönderdik. Auto doktor. Çok da güzel isim bence var ya, tam bir doktor.
1: Ama çocuğa yakışan bir isim.
0: He?
1: Çocuğa yakışan
0: ona bir isim. Ona yakışır. Herkese yakışmaz o.
1: Aynen, çocuğa yakışan bir isim. Yani evet, 12 yaşından şimdi... beri bir kişinin o işi eline alıp gelip burada da, yani Hamburg'da da bunu yapabilmek güzel bir şey.
0: Evet abi, bizi kimler dinliyor biliyor musun? Bursa değil ya, burası şey, Nuray Hanım, astrolog Nuray Hanım dinliyor. Nereden? Bolu'dan. Diyor ki program harika, sohbetiniz harika diyor, teşekkür ederim diyor.
1: Biz de teşekkür ediyoruz.
0: Nuray, çok selamlar. Bursa şey, Bolu'ya çok selam. Bursa. Belki Bursa'dan dinleyen yok mu? Yazın ya. Bursa'dan dinleyenler yazın.
1: Vardır ya Bursa'dan da.
0: Sen de Bursalı oldun ya galiba abi.
1: Artık Bursa'nın
0: ünlü. Ondan herhalde hep ağzımdan Bursa çıkıyor. Evet, bir de şey var abi, sana selamım var. Bizim devamlı dinleyicilerimizden Mahmut Koçak Bey'in selamı var.
1: Mahmut Bey, çok teşekkürler ediyoruz. Selamını aldık ve aleyküm selam diyoruz.
0: Evet, bir mesajı var. Güneşli bir Hamburg sabahından herkese selamlar, saygılar, sevgiler, kolay gelsin. İyi yayınlar, konunuza da selamlar diyor Mahmut Koçak Bey. Bir parça istememiş ama biz güzel bir parça ona bulur göndeririz. Sohbet
1: ama şimdi
0: edelim.
1: Parçaya girmeden önce benim sana yine bir sorum olacak.
0: Evet, dinliyorum.
1: Bugün ön planda belki sen olacaksın ama gerçekten de bu eliksirin ikinci bir kitabın var mı?
0: Var.
1: Bugün sürpriz. Bir sürpriz oldu.
0: Daha çıkmadı. Şimdi ben hep sağ ol abi sorduğun için, ben hep İtalyanca, İngilizce, Almanca'dan bahsediyorum. Türkçe bilen değil. Ama şimdi İksir 2 evet yazmaya başladım.
1: Harika. Yani, o zaman üzere. Ne zaman tanıştıracağım bizleri?
0: Valla plan program, biraz da astrolojiye bakıyoruz. Yani gezegenlerin konumuna. Yani olsa olsa en geç 2 ay sonra yayına girer bu.
1: Peki burada Almira'nın zamansızlığını yaşadıktan sonra ikinci kitapta neler
0: şimdi
1: fark
0: abi
1: edeceğiz?
0: Abi birinci kitap kadar değil, daha böyle eğlenceli olacak bu ikinci kitap. Yani o birinci kitapta biliyorsun manifesto bu. Mecbursun bir yazar olarak, bir düşünür olarak bir eserle anılmak için manifesto, yani bütün zamanların bilgisini oraya yığıyorsun ama ondan sonra adeta
1: detaylandırıyorsun,
0: hafifletiyorsun. Tabi birinci kitap o yönüyle harika ama şimdiki kitap biraz daha abentoya, yani eğlenceli, serüven var. Biraz sürprizi vereyim mi, ne yapayım, ama söyleyeyim ben yine. Ege var, yani Almira'yı Hamburg'dan düşünün, Ege'ye gönderiyoruz. Ege'deki bizim Anadolu, yani sadece Ege değil Anadolu var. Oralarda saçta ekmek
1: sizin,
0: yapmayı
1: ama
0: öğreniyor.
1: Sizin orada Afrodotos yok mu?
0: Var.
1: Zaten yani.
0: Oraya gidiyor da orada şimdi bak. Benim
1: tarihin
0: kitabı,
1: ana kaynağı.
0: Ana kaynağı da şimdi kitabı anlattırma bana.
1: Anlatma.
0: Sen beni deşmek istiyorsun, anlıyorum da. Şimdi buradan Almira yaşadığı deneyimden sonra burada sıkılıyor Hamburg'da. Hepimiz gibi. Atlayıp gidiyor. Buradaki arkadaşlarıyla meseleyi paylaşıyor, konuşuyor, tartışıyor ama kimse onu anlamıyor. Adeta bir rüyanın içinde yaşadığımızı haykırıyor. Hani.
1: Ama nasıl anlaşacak bir konu ki? Yani ben mesela sorayım, nasıl anlaşabilecek bir
0: i̇şte
1: konu ki?
0: Ancak bilimsel anlayabilirsin. İşte hologram dedin ya, Tesla dedin, enerji boyutuyla ancak bugünün insan anlayabilir. Geçmişteki insanlar zaten şiirlerle, Yunus olsun, Mevlana olsun, Hacı Bektaş Veli olsun, Nesim olsun, sözlerle, şiirlerle onu anlatmaya çalışmışlar. Ben hani bu devirde nasıl anlarsın, sen nasıl anlıyorsun diye sorduğumda sana,
1: ben konuya çok daha değişik
0: bilimsel
1: bakabiliyorum.
0: Bilimsel mi bakabiliyorsun?
1: Bilimsel.
0: Daha kolay mı oluyor?
1: Ya hem bilimsel hem de şöyle bir olay var. Zamansızlıkla zamanın arasında hiç değişmeyen bir şey görüyorsun. İçindeki senin hırsın, kinin, nefretin veya da içindeki sevgin veya da
0: Meryem Nur Ehlibedik. Şimdi Meryem Nur babasını dinliyor galiba abimi. Diye şön diyor, radyoyu açmış çalışırken Amurk'ta şön yazmış. Meryem Nur Ehlibedik.
1: Şimdi konun Meryem Nur, hoş geldin programa. Ama yine durduğumuz zaman şöyle bir şey var Ali. Zamansızlık dediğin zaman biz zannediyoruz ki bir zaman duruyor. Hayır. Bir şeyi algılayıp o şeyin yaşar hali zamandır. Yaşadıktan sonra bitiyor. Bir tat.
0: Hakikaten çok ilginç ha.
1: Hocam bir tat alıyorsun ve bitiyor. Ama bitmiyor. Bir sonra yine taze. Yine taze. Biz bu tazeliğin adına zaman desek, o zaman hiç giden ve gelen olmadığını fark ediyorsun.
0: Şimdi bir şiir yapayım buraya, dörtlük. Taze dedin ya, burada her şey açıldı bende.
1: Haydi bakayım.
0: Taze, bak çok, hayatı zamanı taze olarak değerlendirmek büyük bir felsefe. Ben bir şiir okuyorum. Geçmiş gitmiş bir günü artık ne yad edersin? Gelmemiş bir gün için neye feryat edersin? Bina kurma geçmişin, gelmemişin üstüne. Şu anı, şu anı hoş geçir. Ömrü, ömrü niye berbat edersin?
1: Harikasın. Evet.
0: Yani taze bu işte, değil mi?
1: Aynen. An çok yani. Güzel bir mısrayla bize bunu anlattın. Yalnız her şey bizim içinde ya da gençler içinde şu önemli. Açılım. Açılım derken ne dediğini fark edebilmek. Kelimeler bir işarettir. Ama biz kelimelerin gerçek olduğunu düşünüyoruz. Kelimeler işarettir. Bunun...
0: Bak bu konu farklı bir noktaya gidiyor.
1: İşte biz işaretleri gerçek olarak alıyoruz.
0: Kelimeler bir yönüyle, işaret bir yönüyle de put oluyor. Adeta yıkılmaz.
1: Put kelimesini sevmediğim bir konu. Bugün
0: ama işaretin duygusu işaret. Önemli belki de. Anlamı
1: i̇şte,
0: önemli.
1: Hayır, anlamı. Anlamı da bilgidir. Sen bilgiyi beyninde açamadıysan, bunun için bütün bilim insanların söyledikleri tek nokta var, cehalet. Bilgi açılmadığı zaman cehalet doğar. Ve bugün baktığın zaman insanlığa en büyük noktalardan birisi cehalettir. Bilgiyi kullanamama hali.
0: Anladım.
1: O zaman da zaman denildiği zaman bilgiyi kullanamama hali gibi geliyor bana.
0: Anladım. Bir ara verelim.
1: Bir güzel bir müzik buna müzik, uygun.
0: Evet, ben şimdi Müslüm Gürses'i veriyorum. Ama Müslüm'le Nilüfer harika bir parça okumuşlar. Oradan onları bir gidelim bakalım neler şimdi, diyorlar.
1: Neler
0: harika
1: diyor?
0: Değil mi? İki ses.
1: İki ses de muhteşem.
0: Türkiye'nin
1: en iyi seslerinden birisi, evet, bana göre. Evet. Nilüfer de zaten çok sevdiğim bir sanatçı.
0: Evet, Müslüm ve Nilüfer.

0: Evet, Müslüm Baba'yı da dinledik. Güzel oldu, geçmişlere gittik. Evet, yanımda Galip Aksoy abim var. Onunla radyo programı yapıyoruz. Destek oluyor, sağ olsun geldi buralara kadar. Harika oluyor. Ya, tek kişi radyo bence pek o kadar keyifli değil. Çünkü hayatında dinamiği biliyorsun, diyalog, iletişim. Şimdi Galip abiyle de yıllardır sohbet ediyoruz, tartışıyoruz, seviniyoruz, gülüyoruz. İyi oldu, benim için keyifli oldu. Sağ ol abi.
1: Benim için de aynısı Ali. Gerçekten de harika bir şey. Şu anda seninle böyle radyoda konuşmak tabii daha biraz başka. Konu çok derin ama yüzeysel de güzel.
0: Her yönüyle.
1: Ve derin de çok güzel. Güzel derken ayrı bir şey yok. Yalnız yaşantının ne hal alması önemli. Yani huzur istiyorsanız gerçekten de artık bireyselliğin biz kelimesiyle ben kelimesini birleştirmekle oluyor. Eğer siz biz derseniz ben unutursunuz olmaz. Ben derseniz biz diyemezseniz olmaz. Çünkü ben ve bizi birleştirdikten sonra huzur denen bir şeyle karşılaşırsınız.
0: Değil mi? Yani aslında formül orada. Evet. Biraz ben de olmalı ama biz.
1: İkisi işte iç içe.
0: Değil mi? Yani iç onun içe. İçin batı toplumları ben diyor. Orada da çöküş çok biliyorsun.
1: Şu anda evet. Mesela
0: sabah sohbette sen dedin intihar.
1: Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Japonya'da şu anda intiharlar %70'i bulmuş. Bu insanlar bireysel. Konuşmak için insanlar gençleri kiralıyorlar. Sadece $40, $50 veriyorlar.
0: Japonya'da.
1: Sadece görüşebilmek, konuşmak için
0: abi,
1: bir insan.
0: Abi Japon halkı da bir ilginç ya.
1: Çünkü onlar ben artık yüksekti.
0: Çok yüksek değil mi?
1: Tabii.
0: Asalet manyaklığı diyorum ben, kusura
1: oraya
0: bakmayın.
1: Oraya işte olabilir de asalet de çok değişik bir şey.
0: Abartı abi.
1: Çok i̇şte, abartı için.
0: Abartı olduğu zaman o da zararlı.
1: Ben işte olunca işte öyle bir toplum ortaya çıkıyor sonucunda.
0: Sonucunda diyalog eksikliği değil mi?
1: İşte biz,
0: ana sorun.
1: Bizi unutuyorlar.
0: Yani eski bizim biliyorsun Anadolu'da ne vardı abi? Büyük anne vardı. Büyük annenin annesi vardı.
1: Bir arada gelin... yaşıyor. Hayır, bir arada yaşıyordu.
0: O çok
1: çocuk,
0: önemliymiş.
1: Orada bak çocuk. Heh. Çocuk kelimesini söylediğin zaman bir babaannenin veya dedenin yanında bütün bilgiler alabiliyordu. Şimdi çocuk elinde telefon ve oyunlarda alıyor bilgileri. Dolayısıyla kriminalite çok yüksek gençlerde. Hele hele 10 ile 14 yaşında çok yüksek bütün dünyada. Yani bu bir gerçek. Araştırılabilir bunlar.
0: Şimdi bir de problemin yani diğer tarafı da şey. Yaşlılar da yalnız yaşadığı için aysay mı oluyor? Diyalog yok.
1: İşte.
0: Mesela bir araştırmada yaşlıları 2-3 gruba ayırmışlar. Mesela böyle kindergarten... Kreşe götürülen yaşlıların zihinlerinde gelişme olmuş. Hafızalarında büyüme olmuş.
1: Beyinde demek?
0: Diyalog.
1: Diyalog demek. Sen diyalog eksik olursan beyin kısalıyor yani küçülüyor. Bilgin değil. Senin algın kısalıyor. Her şey çöküyor iç içe. Eğer konuştukça beyindeki orada bak, nöronlar işte, aktif oluyor.
0: Tabii bu beyinde yani ben bilincinin ne kadar zararlı da olabildiğini gösteriyor burada.
1: Tabii canım bunlar ben, yani ben, artık ben. Doğu evet teknolojide ya da bireysellik konusunda kendi şeyini açtı ama çökmeye başladı geri.
0: Şey batı.
1: Batı işte çökmeye başladı.
0: Doğunun bilgeliğini de almak lazım işte. Yani ben bilinci sofraya kaç kişi oturuyorduk işte, biz eskiden?
1: Evet.
0: Tek tencereden yiyorduk. Herkes kaşık sallıyordu.
1: Müthiş bir şey o ya. Ben onu mesela bakıyorum şu anda.
0: Sen çok iyi yaşamışsındır.
1: Ama onu, hem onu yaşadığım gibi şimdi bakıyorum mesela kendi çocuklarımda bakıyorum. Abi iletişim kopukluğu var.
0: Bu tek tabak bilen bence bir program. Kötü program. Tek herkes önünde tek tabaktan yiyor.
1: Evet.
0: Paylaşma bitiyor. Yani,
1: tamam,
0: zihni paylaşmaya
1: canım.
0: Bırakıyor.
1: O da kötü bir şey değil. Bu kötü olarak algılamak değil. Paylaşmak kadar güzel bir şey olmadığını görüyorum ben. Yani evrende. Evren olayını aldığın zaman bireysellik değil Evet, bireysellik ama biz şeyinde açmak lazım. Yani biz niye dememiz lazım veya ne zaman dememiz lazım? Eğer biz bunu öğrenemezsek ben batağında yalnız kalırız. Artık tamamen yalnızlaşmış beyin artık öğrenmeyi keser.
0: Alzheimer ondan oluyor zannedersem, i̇şte, değil mi?
1: Bence de, bence de yani keser.
0: Öğrenmeyi kesiyor. Onun için yaşlılarımızla çocuklarımızı bir araya getirelim. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Evet, şimdi bu parçadan sonra sohbet var. Bir yere gitmiyorsun. Parça ne biliyor musun? Aynen. Benim sevdiğim parça Cem Karaca ama bu parça bittikten sonra senin Cem gençliğinde Karaca, çok dinlemişsindir.
1: En sevdiğim ve çok dinlediğim parçası neydi?
0: Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın? Ne de polis farkında. Müthiş. Bu sevdiğim şey. Arkadaşlara gidiyor, Hakan'a gidiyor, Kader'e gidiyor, Ayhan'a gidiyor. Bakalım bir dinleyelim, bir sohbet edelim.

0: hiçbir şey. Hani bunu dediler gibi ya, aslında bu dediler ironiyle birlikte yapılan, mesela rahmetli Bülent Ecevit'in de yaptığı böyle şiirler var. Yani Yunus Emre şiirlerin bir benzerini söylemiş. Rahmetli Bülent Ecevit'te bir siyasi görüşüm yok bu arada, bunu söylemek istiyorum. Ama söylemeden de bir şeyin değerini bellemeden de bir yere gidemiyorum. Ne solcuyum ne sağcıyım, öyle bir hikayem yok. Ama şunu anlatmak istiyorum. Cem Karaca da rahmetli bu parçasıyla Allah'ın her yerde olduğunu anlatmaya çalışmış.
1: Şimdi burada bence biraz açıklaması gereken bir konu varsa,
0: tamam,
1: o konuda ceviz. Ceviz beyne benzeyen bir yapıdır.
0: İnsan beynine benziyor hakikaten.
1: Bak, beyni yapıya hazırdır. Ve işin en güzel şeylerinde ceviz ağacı derken ve Gülhane Parkı'nda derken, insan yaşarken bir parkta gibi.
0: Dünya bir park gibi, tamam.
1: Her şey var içinde. Ama biz, bir beynimiz var ama beynimizi ne kadar farkındayız? Polis bir şey koruyucudur. Kanunlar yaparsın, polis bunu korur. Ama her kanun her insana hitap etmiyor ki.
0: Beynin gerçekleri var. Hatta bir şey soracağım orada. Senin fikrini merak ediyorum. Şimdi bilim adamları diyor ki beyin yağ mı kullanır, yoksa şey mi kullanır? Efendime söyleyeyim, karbonhidrat mı, şeker mi kullanır diye bir tartışma var.
1: Ya beynin yakıtı şekerdir. Aslında, yani bu bilinen bir şey. Bunu söylemeye
0: ama
1: gerek
0: evet,
1: yok.
0: Evet, onda da şey
1: ama
0: var.
1: Ama enerjin ana kaynağı da yağdır. Peki, bunu bilmek
0: o
1: lazım yani.
0: Şey, develerin o hörgücünde ne varmış?
1: Su.
0: Yağ değil mi?
1: Ya her suymuş. Ama o yağ suya döndürülüyor sonunda. Muhteşem bir mekanizma. Daha 3 gün 5 gün önce okumuştum. Resmen ona temakül ettiğini gördüm. Birbirine resmen orada bir mekanizma var. Öyle bir mekanizma ki deve niye bu kadar dayanıyor, niye susuz yürüyor dediğin zaman yağı suya döndürebiliyor.
0: Aa, işte bundan da beyin diyorlar, yağ mı yakıyor yoksa şeker mi kullanıyor gibi tartışmalar var. Ben beynin yağ kullandığını düşünüyorum. Tabii bu şekeri, yani diğer
1: ya, beyin, Ali
0: eksik görmeyelim de.
1: Konu beyin dediğin zaman gerçekten o kadar muhteşem bir konu ki, biz beynin bugün beynin ne kadarını biz biliyoruz ya da ne kadarını kullanabiliyoruz? Beyin alıp ve veren bir mekanizma olduğunu fark ettik mi? Yani biz belki beynin %100'ünü kullanamaz halde değiliz ama aslında %100 kullanıyoruz. Beyin her zaman kullanılıyor. Senin gelen bilgileri ne kadar depoladığını, evet, ne kadar yaşadığını, ne kadar hafızanı aldığını bilmiyoruz ki.
0: O zaman
1: ki
0: bir soru sorayım. Beyin diyoruz da, o zaman bir soru sorayım. İnsan hormonlardan ibaret bir varlık mı acaba? İnsan hormonlardan ibaret bir varlık mı? Buradan buraya geliyoruz. Yani or dedik, bu dedik, şu dedik. İnsan, çünkü neden onu söyledim, bazı vitamin ve mineral eksikliğinde, mineral diyorum, adam deli zannediyoruz, delice davranıyor. Mesela demir eksikliğinde bunalıma düşüyor, tamam, depresyona düşüyor.
1: O zaman şunu ayırmak lazım Ali. Hadi şunu ayır. Beden dediğin adını verdi, metabolizmeyle senin şuursal yapın aynı mekanizma değil. Bunu bir kere ayırmasını öğreneceğiz. Beyin adını verdiğin şey senin şuursal bir yapının, nöronların ve nören getirdiği,
0: evet,
1: yapıları biz bilmiyoruz. Yani biz mesela ne yapıyoruz? Yiyoruz. Yedikten sonra bir enerji üretiyor zannediyoruz. Halbuki hal bu iken iş çok değişik bir konuya gidiyor. Biz midemizde bioelektronik, beynimize nöro olarak akıyor bütün bilgiler.
0: Abi işte
1: fark etmiyoruz biz
0: diyorum,
1: bunları.
0: Gıda, yediğimiz gıdalarla da ruh durumumuz değişiyor. Bu ya bunalıma giriyoruz ya keyifli oluyoruz.
1: İşte
0: evet, selam var. Selam. Nereden benim de bir selam var sana. Dur bir dur. Şeyden, Çanakkale'den. Çanakkale'den selam var. Çanakkale'ye selamlar efendim. İyi misiniz? Nasılsınız?
1: Ben burada şimdi bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ediyoruz ona. Benim Antalya'da Fatih denen bir kardeşim var.

0: Adik Mutlu denen bir kardeşimin bana çok güzel bir sözü var. O hep şunu söylüyor. Bir hastalık olduğunda diyor ki bir muhakkak diyor küçük bir kimya eksiktir diyor.
1: Sırrı çözmüş.
0: Küçük bir kimya eksiktir diyor. Ben bunu ilk önce anlamamıştım. Ama şimdi yeni yeni gerçekten biraz önce bir mineraller eksiktir. Ama şuursal yapı tümdür. Orada hiç ne bozulma var ne ama oraya anlayamıyoruz.
1: Girme. Oraya girme.
0: Ay işte orayı anlayamıyoruz.
1: Sen gördüğünden yola çık, mineralden çık yola. Abi, mesela bir deneyimlerin var mı
0: deneyimlerim
1: senin?
0: Deneyimlerim var tabii.
1: Delice deneyimlerin var,
0: var
1: da.
0: Şu anda mesela ben...
1: Doktor tavsiyesi değildir bu arada.
0: Değil.
1: Evet ama deneyimlerini merak ediyorum.
0: Melih denen Antalya'da güzel bir kardeşimiz var. Nörolog kendisi. Ve ondan öğrendim ki benim... Bağırsaklar, kalın bağırsaklar ve ince bağırsaklarda sorunlar olup bunu çözemedikten sonra şimdi bana bir diyet verdi. Öyle bir diyet ki sade ve sade protein ve sebze. Başka bir şey yemiyorsun. Ve günde iki sefer sabah.
1: Sebebi ne abi?
0: Sebebi nefes alamama, midemde şişkinlik, kilo verememe gibi şeylerden. Bunlarla o doktorla görüştükten sonra ne kadar bende fazlalıklar, eksikler kanlardan anlaşıldıktan sonra bana böyle bir diyet verdi. Ve şu anda 15 kilo verdim. Muhteşem bir şekilde yaşıyorum ve nefes almam da rahatladı.
1: Senin
0: bu
1: amacın,
0: konu ama çok derin bir konu.
1: Senin amacın kilo vermek miydi?
0: Hayır, hayır. Kesinlikle sağlıktı. Ama veremediğim kiloyu da vermeye başladım.
1: Abi bağırsaklar çok önemliymiş zaten.
0: Tabii ikinci beyin diyorlar daha ne desinler.
1: Abi bağırsağın yapamadığı görevi karaciğer üstlenir. Karaciğer ondan hasta olur.
0: İşte karaciğerde yağlı olduğu zaman hiçbir şekilde eğer oruç tutsam ben kilo veremem. Ha, hiçbir şey yemezsin verebilirsin ama bu da en sağlıksız bir kilo vermek.
1: Abi o zaman
0: sen daha çok hastalanıyor.
1: Zarbe yapabilirsin doğru söylüyorsun.
0: Evet. Yani bu konular çok derin ya. Burada yani kısa bir zamanda bunu kısa bir zamanda
1: söylüyoruz.
0: Bunu işte anlatamak böyle başlıklar anlatabilirsin. Başka bir şeyle anlatamazsın.
1: Evet bir müzik diyelim mi?
0: Bir müzik
1: kafa
0: diyelim.
1: Kafa şişirdin demesin arkadaşlar.
0: Müzik ben, diyelim.
1: Evet Sami Yusuf'tan Sığmazam parçasını istiyorum kendim için ve sevdiğim arkadaşlar için.
0: Evet ben bu canlı sığmazam.

0: Evet, daldık gittik Nesimi'nin parçasına. Sami Yusuf söyledi. Bu Nesimi 1500'lü yıllarda yaşamış Türk şairlerinden, Türk düşünürlerinden biri. Ne diyor? İki cihan bana sığar, ben bu cihana sığmam. Ben bunu anlamakta çok zorlandım.
1: Bu Nesimi'nindir aslında. Nesimi'nin parçasıdır. Yani Nesimi söylemiştir. Burada bir tanrı olmadığını ve tanrının...
0: Tanrı derken yani ne demek istiyorsun?
1: Tanrı derken yukarıda birilerinin sana bir buyruğu değil. Gerçekten insanın şuurundaki komple bir yapının anlatımı var. Yani bugün siz bir şeyi anlatırken neyle tanımlayabilirsiniz? Kelimelerle.
0: Abi anlayacağımız dilde anlat.
1: Tamam, anlattığın dilde anlatıyorum. Şimdi diyorum ya, yukarıda birilerinin oturup bunu seyredip sen de...
0: Galaksinin tepesinde.
1: Öyle birileri yok. Ben öyle birilerine inanmıyorum ve söylüyorum da her zaman. Ama şöyle bir şey var. Siz algılayan ve... Bak, algılayan ve algılatan varlıksınız. Bunun neresi sığabileceğini düşünebiliyor musunuz? Mesela diyelim sizin beyninize Türkiye desem bir Türkiye var. Bir ot desem bir ot var, su var, deniz var, dünya var, bilmem ne var, galaksiler var. Nerenize sığıyor?
0: Rüya alemindeki gibi bir yönüyle.
1: Nerenize, hiçbir yerinize sığmıyor, bir yer almıyor. Ama insan hafızasına bütün insanlık da sığabiliyor, yeri geldiği de sığmıyor da.
0: Yani Allah'ın her yerde olduğunu...
1: Allah kelimesinin altında çok değişik kelimeler var. O ifade edip etmediğini bilemeyeceğim. Çünkü o konuda ben çok değişik fikirlerim var. Yani
0: ya sen çok
1: bugün Almanlar tamam da Almanlar God diyor, Türkler Allah diyor, öbürü şu diyor. Yani her şeyin bir ismi olduğunu.
0: Her yerde diyorum, fonksiyonundan bahsediyor.
1: Ha işte.
0: Sen acaba o zaman niye es geçiyorsun?
1: O zaman şuraya gelelim. Beyin her yerde.
0: Beyin senin beynin kafanda işte.
1: Yok, her yerde. Ben Türkiye diyorum, şu anda Türkiye'de. Konuyu biz nasıl anlayacağız? Kelimesinin altında çıktığın zaman şu çıkıyor. Tabii ki yani. Dinler insanların bu Allah kelimesinin altında söyledikleri tabii ki bir güzelliğe dayanıyordur. Ama şu da güzelliğe dayanıyor. Ben hiçbir şeye inanmıyorum diyen de bir güzelliğe dayanıyor.
0: Kendine inanıyor mu acaba? İşte,
1: kendine inan ya da inanmamak bir hayır, söz konusu değil ki.
0: Sen söyledin cümleyi.
1: Söyleyebilirim ama o da bir sorun değil. Kendine yani, kesin metafor, inanması
0: inanmak
1: gerekiyor.
0: İnanmak kelimesi de bir metafor.
1: Evet, o zaman metaforsa. O zaman şimdi ben iki cihana sığmazım kelimesini gerçekten de düşünerek yaşamak gerekiyor. Çok, ve düşünür hale getirmek evet, gerekiyor.
0: Sen bir türlü aşağılara inemedin fil dişi kulelerinden. Ama benim dinleyenlerim Allah Allah ne diyor bu?
1: Benim bir arkadaşım var.
0: Arkadaşların için mi konuşuyorsun?
1: Lütfen arkadaşımca söylemem gerekiyor. Benim bir arkadaşım var, adı Ahmet Köse. Onun Uyanış denen bir kitabı var. O Uyanış kitabı bana muhteşem, beynimde neler açabileceğimi görmüştüm.
0: Uyanış mı?
1: Uyanış.
0: Çok ilginç ismi.
1: Uyanış demek gerçekten sana anlatılan bürokrasi yalanlarından teknokratlara. Ben teknokrattan ben ilime çok inanıyorum. Benim inandığım tek şey
0: bilim.
1: Bilimdir.
0: Ama bilim tanrısı diye bir eleştiri de var son
1: günlerde. Var günlerde. Çünkü onu da tanrı edirsen o da var. Tanrı edirirsen. Ben yani tanrılara inanmıyorum.
0: Bir şey.
1: Ben evet, inanmıyorum anladım. Tanrılara.
0: Ya binden fazla tanrı vardı ya şeyde.
1: Onun için işte teke indirilmek bence en doğrusudur. Teke indirmek.
0: Teke indirmek. Peki uyanış yani biz uyuyor muyuz o zaman?
1: Aslında evet. Aslı evet. Biz neyin ne kadar farkındayız? Yani ne kadar bu işin içindeyiz? Şimdi şöyle bir şey düşüneceğim. Siz uyuyorsunuz, bir rüya görüyorsunuz, ayağınız bir yere çarpıyor. O zaman bedeniniz orada hiçbir yere çarpmıyor. O zaman şöyle düşünmek lazım. Arkadaşım, ben neyim?
0: Abi ayak çarpıyor.
1: Evet, çarpıyor, acıyor.
0: Halbuki öyle bir ayak yok.
1: Yok, siz yatıyorsunuz.
0: Çok ilginç.
1: Demek ki katı olan şeylerin, madde olan şeylerin beyinde bir yeri yok. Acaba biz bunu kendimize uydurarak, kendimizi uyutmak mı istiyorsun?
0: Uyanış kitabı bunlardan bahsediyorsa harika bir kitap.
1: Muhteşem bir kitap. Gerçekten benim...
0: Ahmet Köse mi?
1: Ahmet Köse anlayışımı değiştiren bir kitaptır.
0: Bu arkadaşın senin nerede yaşıyor?
1: Hollanda'da yaşıyor.
0: O zaman
1: Hollanda'da yaşıyor. Burada
0: Batı'yı
1: değil.
0: Da fark,
1: Hollanda'da
0: fark
1: yaşıyor. Çok güzel bir kardeşim. Anlayış da çok muhteşem. Bir de benim okuduğum kitaplardan bir tanesi Kendini Tanı. Ahmet Hulusi kitabı. Ahmet Hulusi yazarı Kendini Tanı. O kitap gerçekten de bana beynimin ve benim nasıl bir yaşamla yaşam karmaşa içinde yaşadığımı fark ettiren kitaptır. Onun için burada onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten de saygılar.
0: Şimdi bir kova burcu, 63'lü kova burcu. Ahmet Baki ile de aynı yıl doğumlu, ikisi de kova burcu. Candan Erçetin'e gidiyorum bu kadar ciddi sözden sonra. Gamsız hayat diyoruz. Çünkü konu buraya getiriyorsun biraz sen.
1: Biraz oraya geliyor.
0: Gamsız gerçek. Hayat. Harika aynen. Bir şarkı. Sen beğeniyor musun Candan
1: çok,
0: Hanım'ı?
1: Çok. Çok sevdiğim şeylerden.
0: Tamam. Gamsız hayat. Fazla da ciddi almayın. Bakalım ne diyor.

Evet, Ayla Hanım'ın mesajı var. Günaydın, herkese güzel huzurlu günler. Henüz açtım radyoyu. İyi yayınlar dilerim. Ajda Pekkan'dan istek parçam olur mu? Rica etsemden demek. Ne demek? Severek. Hangi parçayı diye sordum ama şu anda bir yayın gelmedi. Mustafa Bey'den mesaj var, Türkiye'den. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar. Günaydın değerli radyo Metropol dinleyenleri. Herkese harika bir gün diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Bey diyor, evet, eşinize, Elif Hanım'a ve size kucak dolusu selamlar diyorum. Evet, Ajda Pekkan'ın parçasını arıyorum. Bambaşka biri diyelim. Ayla Hanım'a ve sevdiklerine gelsin. Ajda Hanım'dan bambaşka biri.

0: Evet evet, kapı açık diyor. Çok ilginç bir terim. Herhalde vedalaşmak mı istiyor sevgilisiyle? Kapı her zaman açık. Hani İsa Aleyhisselam'ın bir sözü var ya, işte vurursun kapıyı, tıklarsın ama arkadan açılır veya ısrarla vurulan kapı açılır filan. Aslında imkansız diye bahsettiğimiz konuların beyinde bir tıkanma olduğunu düşünebiliriz yani. Açılabiliyor, kararlı olmak. Hatta geçenlerde inatçılığı konuşuyorduk. Aslında dediler, inatçılık kararlılıkla da bağlantılı. Kararlı olmakla inatçı olmak bir farkı var mı? Sen ne diyorsun Galip abi?
1: Bu konuda çok değişik anlamlar var. Bir şey inatçı, bildiğin şey inatçı olman doğru şey. Biliyorsan sen onun ne olacağını, nereye gideceğini, onu inatçı olman
0: gerekiyor. Kararlı olmak diyebiliriz bunu değil mi? Kararından vazgeçmemek.
1: İşte kararından vazgeçmemek ama bazı bir yanlışın varsa inatçı olmanın bir manası yok, vazgeç.
0: Evet, bulanmadan donmadan akmak ne hoş diyor Mevlana.
1: Mevlana konusu biraz değişik bir konu. O sevgi ya. Mevlana başka sevgiden başka bir şey anlamıyorum Mevlana'da ben ya. Sevgi. Mevlana sevgi demek ya. Aşk demek.
0: Terazi burcu kendisi. Yükseleni bilmiyorum da artık doğum saatini bilmedim.
1: Tamamen duygusal bir konu.
0: Sevgi ve aşkla bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Evet, biz ne diyelim? Evet, yeni parçalardan yeni gençlere, yeni insanlara Semincek diyoruz. Semincek çıkmaz bir sokakta.

0: var mısın sohbete?
1: Evet, sohbetimiz var. Çok güzel bir sohbet oluyor. Teşekkür ediyorum.
0: Çok dinleyenler de var. Bodrum'dan dinleyen var. İstanbul'dan var. Aydın'dan var. Bursa'dan var. Bolu'dan var.
1: Hamburg'dan var. Düsseldorf'tan var.
0: O bak, onlardan haberim yoktu. Çok güzel. Artı şeyden var. Bir ada var. Avşa Adası'ndan var. Yani ben...
1: Yani bayağı selamlar geliyor. Her kişiye teşekkür ediyorum benden.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
1: Ben şu beyin konusuna kısa bir değinmek istiyorum. Yani belki dinleyicilerimiz bu konuda anlamıyorlar ama ya da anlarsa da tam...
0: Ya sen profesör müsün?
1: Profesör değilim ama konularla çok alakalı birisiyim. Beyin konusunu çok araştıran birisiyim. Tam beyinde biliyorum diyemem ama çok makaleler
0: abi,
1: okuyorum.
0: Abi kafamızın en üstünde ya. Bedenimizin en üstü herhalde en değerli olacak. Doğru mu?
1: En üstü demeyelim de beynimize ne aldığımız veya nasıl aldığımız önemli. Araştırarak, bilerek, niye, ne için söylendi diyerek yaparsak bu çok iyi olur. Mesela yine geliyorum. Ahmet Köse'nin kitabına gelelim. Orada
0: uyanış
1: dediğin anda, ben eskiden uyanışı, ya bana bir şey hatırlarsa, yani bir unuttuğum bir şeyi hatırlatırsa uyanış olarak alıyordum.
0: Ha, uyanmak.
1: Uyanmak olarak öyle alıyordum. Ama uyanmanın gerçekten de yaşam şartlarını zorlayarak ne, niye, nasılı fark ederek, yani konunun özü şu, nereden geldim, ne yapıyorum ve nereye gideceğim? Bu kelimeleri sorarak kendimde bir uyanış, bir yeni anlayış, bu yeni,
0: aydınlanma diyebilir
1: miyiz?
0: Yeni
1: bir aydınlanma. Bunu diyerek bu bende çok çok büyük şeyler açtı. Yani kendimde gerçekten de her zaman akşamları başımda olan bir kitap ve Ahmet Hulusi'nin Kendini Tanı kitabı her zaman yanımda olur.
0: Her ikisi. Benimki değil. Benim kitap
1: senin
0: değil.
1: Senin bir tane, onu okuduk ve çok okudum. En aşağı 10 sefer okumuştum o kitap. Çünkü niye? Orada 2500 sene geriye giderek geri gelmek
0: biliyorum
1: benim için
0: canım,
1: çok
0: biliyorum.
1: Yeni bir şeydi. Çok yeni bir şeydi. Ben anları birleştirmek diyorum. Anları bir ana getirebilmek.
0: Tamam, şaka yaptım da. Şimdi uyanış, aydınlanma, benim yani aklıma bunlar geliyor. Başka neler var içinde mesela?
1: Ya, kitap orada gerçekten bir konuyu nasıl ele alacağını ve nasıl düşünce taktiklerini, denemelerini yaşamış bizim yazarımız ve onları aktarmaya başlamış.
0: Hem de gurbetçi.
1: Hem de bir gurbetçi, Hollandalı. Çok sakin yaşayan bir kardeşimiz.
0: Çok güzel.
1: Yaşamıyla
0: başka
1: da
0: eseri
1: insana,
0: var mı? Başka eseri var.
1: Var. Başka eserleri var.
0: Nedir?
1: Mesela Uyanış var. Seçkinler var.
0: Seçkinler. Çok ilginç ismi. Biz seçkin değil miyiz yani? Biz ceviz ağacıyız şimdi. Şimdi seçilmedik mi?
1: Her şey bir seçkindir. Yani konunun...
0: He, bu da güzel.
1: Her şey bir seçkindir. Tamam mı? Yani o neye yaratıldıysa ona göre seçkindir. Yani
0: tuğlanın da bir seçkinliği var mıdır?
1: Abi canım, duvar örüyor işte.
0: O olmazsa ev olmaz. Ha, korunaklı olamayız.
1: Korunaklı olamaz.
0: Yani, evet, anladım. Yani her zerrenin bir seçkinliği, özelliği.
1: Bir de seçkinler deyince tabii ki üst
0: çok
1: akıldan bahsediyorum.
0: Çok enteresan bir fikir.
1: Üst akıldan bahsediyorum.
0: İsim.
1: Her insanın derinine bir şey anlayacak yok. Yani beyinler gerçekten o kadar enteresan ki. Ama bazı beyinler var paylaşmayı çok seviyor. Bazı beyinler var sevgiyi çok seviyor. Bazı beyinler var...
0: %100 katılıyorum.
1: Reaksiyonu çok seviyor. Bazı beyinler var...
0: Bak şimdi ayağını vururum ha. Reaksiyon deyince. Evet.
1: Yani bunlar çok derinlemesine anlaşılması konular. Böyle yazarlar olunca da insan tabii okuyarak gerçekten çok ilerliyor. Mesela ben kelimesiyle biz kelimesini
0: çok güzel anlattım
1: Ahmet
0: bugün.
1: Köse'den gerçekten öğrendim hem. Çünkü ben olmazsa biz olmaz, biz olmazsa ben olmaz. Bunu birleştirerek yaşamına uyanırsan çok muhteşem güzel
0: ama
1: şeyleri fark ediyorsun ve yaşanır hale gidiyorsun. Kimseyi öteleştirmiyorsun artık.
0: Müthiş bir şey.
1: Bütün düşüncelere saygı olarak birlikte yaşamayı öğreniyoruz.
0: Ama abi zaten Carl Jung olsun, diğer düşünürler, günümüz düşünürleri olsun, eski antik zamandaki düşünürler olsun, hepsini Spinoza olsun, efendim Stoacılık olsun, tasavvuf zaten Anadolu kültüründe yaygın, hepsi bunu aşağı yukarı bunu söylüyorlar değil mi? Buna benzer şeyler hemen söylüyorlar.
1: Hemen aynı şeyler.
0: Çok ya. Yakın.
1: Bugün
0: çok.
1: Muhittin bin Arabi denen bir büyük yazar Spinoza bilen ondan aydınlandığını söylüyor. Adam kendisi söylüyor.
0: Bak bunu.
1: Yani, hani çünkü aslında gerçek tek alıp nasıl kullandığınız.
0: Peki
1: önemli.
0: bir soru gıcık bir soru ama olsun gene sorayım. Nostradamus bazı eserlerde bazı kişilerde duydum ben. Sen söyleyince uyandım. Şey diyor, Muhittin İbn Arabi'den aldı diyor bütün şeyleri diyor.
1: Ama bu
0: sen
1: gerçek.
0: Ne diyorsun bu konuda,
1: ama
0: bilgin
1: bu
0: var mı?
1: Ama bu gerçek abi, kitaplarında da değiniyor. Arap yazarı diyor. Onların kitapları o zaman yasak. Onları gizli gizli okuduğunu söylüyor, yazıyor adam. Bunlar şimdi ne biliyor musun? Aslında insan tek bir varlık olduğunu fark ediyorum ben. Ayrı ayrı değil. Tek bir varlık. Beynin fonksiyonlarının farkındalığına uyanış diyorum ben.
0: Ya bu neye benziyor? Anlattıkça sen neye benziyor biliyor musun? Beyin sanki bir verici ve alıcı gibi bir şey. Televizyon gibi.
1: Ben de öyle. Ben öyle görüyorum. Alıcı ve verici.
0: Şu anda buradan binlerce frekans geçiyor.
1: Evet, alıyorsun ve veriyorsun.
0: İşte radyoda 93 FM ayarlamasan bizi çekemez.
1: Çekemez.
0: Ayarlayan çekiyor. Aynen. Bu bir keramet gibi bir şey. Mucize gibi bir şey geliyor.
1: Keramet
0: bana. Sihir.
1: Kabul etmiyorum. Sihiri de kabul etmiyorum. Çünkü gerçekler var. Gerçeklerin dışında bir şey yok.
0: İşte yani ben tanımlarken öyle söylüyorum ama hani müthiş bir şey.
1: Ben işte öyle düşünüyorum.
0: Evet, beyin de böyle özelliği.
1: Yalnız şimdi güzel bir müzik alalım.
0: Müzik alalım.
1: Bir sonraki konuyu da ben seçeceğim ve o konuyu seninle tartışmak istiyorum.
0: Abi Tarkan diyoruz, kuzu. Haydi Ahmet Bey'e gitsin.
1: Gelsin bakayım.
0: Bakalım kuzu diyelim Tarkan. Ama terazi burçlarına gitsin.
1: Gençken bunu çok çok severdim ve dansını...
0: Sen iyi dans ediyordun değil mi?
1: Evet, kuzu gerçek
0: dansı. Ama dansı bıraktın söyleniyor.
1: Evet, iş adamı olduktan sonra bıraktık, ne yapalım.
0: Ya yapma şunu ya. İş adamı dans edemez mi?
1: Eder. Beyinde her şey
0: neyse,
1: var.
0: Neyse hadi bakalım kalk. Hadi kalk.
1: Hadi kalk kız, haydi.

Evet, bu parçayı, önümüzdeki parçayı Erkin Koray sevince Galip abiye gönderiyorum. Çünkü biraz sonra ona sorularım var. Çünkü sevmek dedi. Bakalım Erkin Koray sevince. Eskilere gidiyoruz. Hadi bakalım.

0: Evet, galiba abi bir programın da sonuna gelmek üzereyiz. Sevince dedik, sana gönderdik. Top sende.
1: Gerçekten de sevince. Sevince kelimesinin altında yatan o kadar güzel şeyler var ki. Sevmek acaba beğenmek mi? Ya da arzu isteklerin mi? Arzu isteklerine göre bir şey alırsın, kullanırsın, tüketirsin, bir yeniye daha geçersin.
0: Bu sevgi değil diyorsun.
1: Bu sevgi değil. Hani böyle
0: beğenme.
1: Beğenme da... bilene. Beğenme gözle görüyorsun. İlk önce beğeniyorsun. Aha. Ondan sonra gerçek yüzünü görünce vazgeçiyorsun.
0: Evet, bu başka bir
1: şey. Sevmek adına verdiğin zaman artık orada bir hiçbir olumsuzluk görmüyorsun. Hiçbir olumsuzluk
0: aşığın gözü kördür, o mu?
1: Aynen öyle bir şey diyebilirsin. Aşığın gözü kör diyebilirsin. Dolayısıyla seçkinlerde ben bunu çok iyi gördüm. Seçkin Ahmet'in kitabında, Ahmet Köse'nin kitabında seçkinlerde bu konuda seven insanın muhteşem bir yapıyla karşı karşıya, kendisinin yapısıyla karşı karşıya kaldığını fark ediyorsun ve o onu sana tanıtmaya başlıyor kitap.
0: Müthiş.
1: Sana tanıtmaya başlıyor. O zaman fark ediyorsun ki sevmenin çok çok değişik bir şey olduğunu ve hiç eksik bir şey görmüyorsun. Mesela ben bakıyorum, sevdiğim bir şeyi hep yanımda taşımaya çalışıyorum. Hiç ondan bıkmıyorum. Ama o zaman fark ediyorum ki ben bunu sevmişim ve hiç bana hiçbir şey zül gelmiyor. Hiç ağır gelmiyor.
0: Ha, ağır, tamam.
1: Hiç ağır gelmiyor. Sevmek gerçekten başka bir şey. İnsanı birleştiriyor. İnsana insan olduğunu hatırlatıyor.
0: Şimdi sen pazar günü benimle gelecek misin buraya? Bak, çünkü bak dinleyenler var. Vaktimiz 10 dakika kaldı.
1: Ben de sana söyleyeyim.
0: Geleceksen pazara gelelim.
1: Benim
0: yoksa
1: benim bir konsolosluk işim var. Eğer olursa, bir kağıt isterlerse pazar günü buradayım. Eğer bir kağıt istemezlerse cuma günü Türkiye'deyim, inşallah. Anladım. Onun için söz veremem.
0: Tamam, şimdiden bir söz veremiyorsun. Evet, bir ne diyorduk? Sevmek dedik. Evet, bir parça kaldı. Evet, Zerrin Hanım ne yazmış? Evet, Zerrin Ünal hanımefendi bizi takip ediyor. Diyor ki gözlük. Evet, gününüz aydın olsun size ve konuğunuza.
1: O, teşekkür ediyorum. Aydınlık her zaman aydının kendisidir.
0: Harika bir söz değil mi? Bir isteğim olacak diyor. Yücel Arzen ve Devrim Güreç'ten İki Alyans şarkısını isterim. Hoşça kalın.
1: O, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür
0: evet,
1: ediyoruz.
0: Evet, o parçayı buldum ben. Burada.
1: Hadi bakayım Ali Bey.
0: Evet, Zerrin Hanım'a gönderiyoruz ve sevdiklerine. Evet. Teşekkür ederiz. Her zaman görüşmek üzere. Şimdilik bitmedi daha. O parçadan sonra birkaç bir şey söyleyeceğiz. Evet, parçayı gönderiyoruz Zerrin Hanım'a.

0: Çok güzel bir parça seçmiş. Teşekkür ederiz. Evet, Hamburg bugün güzel. Dün de güzeldi. Hamburglu iş adamı Galip Aksoy abime sorularım olacak. Gençler için, yeni iş hayatına atılacak insanlar için de yine sorularım olacak. Çünkü senin aşağı yukarı 45 yıllık bir...
1: Evet, bir iş hayatım var. Çalışma
0: çok
1: hayatım
0: yoğun,
1: var.
0: Çok yoğun, çok yoğun. Öyle.
1: Geçti. Gerçekten de çok yoğun geçti. Hemen hemen 10 saatle 18 saat yani çalışma hayatım geçti.
0: Aa, çok yüksek.
1: Çok yüksek bir şeydi. Bunu bilerek yaptığımız bir konu değil de gereksim olarak gördüğüm bir şey. Evet, başarımızlar da vardı ama bugün gençler için ben şunu söyleyebilirim.
0: Ne tavsiye edersin ya da iş kurmak
1: yaptığı
0: isteyenlere?
1: Yaptığı işi gerçekten ilk önce öğrenmeler gerek. Yani bilmedikleri işe girmesinler, zarar ederler. Ve gerçekten de anne babasına zararlı olabilir. Eğer bir iş yapacaksa ilk önce o işin deneyimini yapsınlar.
0: Abi, bilimsel açıklamasını sen seversin ya, ben hemen araya giriyorum. Bir işi, iş hukukuna göre bir insan bir işi 2000 saatte öğrenirmiş. 5000 saatte bunun ustası olurmuş. 10.000 saatte de üstadı olurmuş.
1: Aynen, ben ona katılıyorum. Dediğine katılıyorum. Niye katılıyorum söylerim. Söyleyeyim. Bilmediğiniz yerde gerçekten de kurumsallığı oluşturamıyorsunuz. Eğer bir iş yerinde kurumsallığı oluşturamıyorsanız o iş yerinde bir şey kazanamıyorsunuz.
0: Markalaşma bunun içinde.
1: Markalaşma da bunun içinde ama yine de kurumsallık...
0: Köy defteri gibi değil.
1: Değil. Hiç değil.
0: Yani ben köyü küçümsediğim için değil.
1: İş bölümü ve işlerde likayetli insanları getirmek... Yani bir
0: torpil iş, olmaz mı?
1: Torpil yaptığın zaman işte bitiyor.
0: Futbol